Bursa FM. Bursa FM. Mutlu olmak için öneriler. Önce karşınızdaki kişiyi anlamayı amaçlayın. Daha iyi bir dinleyici olun. Savaşacağınız konuları akıllıca seçin. Eleştirme isteğinizi bastırın. Daha ılımlı bir sürücü olun. İpin ucunu biraz bırakın ve bir bitki yetiştirin.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: uykusuydu.
1: Bursa FM. Saat 3.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
1: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
4: 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 200 99 02.
5: Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel vesilesidir. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Şirin Medya Grup.
6: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender.
7: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
8: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
7: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
8: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
7: Cosluyor.
8: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
7: Geliyor kara gözüm, geliyor.
8: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
7: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
9: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
4: Güzel bir bayram geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz. İyi bayramlar, Şahin Bey Döner.
0: Reklamları dinledim.

En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara, 2000 liralık hediye çekine, cep telefonuna kadar muhteşem hediyeleri kazanma şansı yakalayın. Hem alışveriş yapın hem sürpriz hediyelerin tadını çıkarın. 40 yıldır değişmeyen lezzetin adresi Sayanora Pastanesi, Esenevler Mahallesi, Erikli Caddesi numara 29 Taksim A'da, 850-466-7080.
4: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16.
5: Bu bayramda yüzünüzde hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Çorbacı Yüksel bayramınızı tebrik eder. Çorbacı Yüksel bayramda 24 saat açıktır.
1: Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Araştırmalara göre tembelliğin ergenliğin doğal bir belirtisi olduğunu, erkek penguenlerin kuluçkaya yattığı 4 ay boyunca hiçbir şey yemediklerini, her yıl tankerlerle taşınan petrolün binde birinin denizlere sızdığını ve bu miktarın 2 milyon 200 bin ton olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 4.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
6: 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 29 42 0532 200 99 02.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği umut dolu bir bayram olsun. Sayanora Pastanesi. Çelmo Mobilya, evinizi baştan

0: yaratıyor. İhraç fazlası ürünlerde %50'ye varan indirimlerle şıklık, konfor ve yenilik, modern tasarımlar, kaliteli malzeme ve her tarza uygun seçeneklerle Çelmo Mobilya yaşam alanınıza değer katıyor. Çelmo Mobilya Kurban Bayramınızı kutlar, esenlikler diler. Çelmomobilya.com.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: Reklamları dinlediniz.
1: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Birlikte gülümsemektir kurban. Nefsini Allah'a adamak, ona dost olmaktır. Kurban hatırlamaktır, hatırlanmaktır. Bizlere şah damarımızdan yakın olan Rabbimize bizlerin de yakınlaşma vesilesidir. Seni en şerefli olarak yaratan Rabbe teslimiyettir kurban. İbrahimce nefsinden en sevdiğini vermek ve öylece kavuşmaktır Rabbine. Adayışımı kabul et, senden başka kimsem yok demektir. Teşekkür, şükür, armağandır. Kurban Allah'a sunulan takva, insana sunulan ikramdır. Kendi İsmail'ini keşfedip ondan sırf Allah istiyor diye vazgeçebilmektir. Rabbim, ben senin kulunum ve senden gelen her şeye razıyım ifadesinin eyleme dökülmüş halidir. Bizim bayramlarımızı hep onun merhameti taşır. Kurban, merhameti paylaşmaktır. Katıksız, şuurlu teslimiyettir. Canana, canı, canı gönülden sunmanın adıdır kurban. Kurban, ölmeden önce ölmektir başkası yerine. Yaratan adına her acıya ortak olmaktır. Bağışlananı sunmaktır yine onun adına. Hatırlamaktır kurban, unutmuş olduğumuzu hatırlamak, kime kurban olduğumuzun idrakine varmaktır. Ve kurban, sevdiklerimizden feragat ederken, sevgiyi bize yeniden armağan eden kutlu bir ibadettir. Yakınlaşmaktır kurban, yaklaşmaktır. Allah'a bir adım daha yaklaşmak. Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.

Bursa'nın sesi. Bursa FM.

0: Pusa FM. Şimdi reklamlar.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Yıldırım'da bu bayramda hiç kimseyi unutmadık. Her kalbe dokunduk. Çünkü biz birbirine gönülden bağlı kocaman bir aileyiz. Çölyak hassasiyeti olanlara glutensiz baklava, ihtiyaç sahiplerine kurban eti, çocuklarımıza bayramlık hediyesiyle bu mübarek günlerin bereketini yine hep birlikte çoğalttık. Hanelerinizden huzur, sofralarınızdan bereket eksik olmasın. Kurban bayramımız mübarek olsun.
3: Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.
4: Furpa Marketler zinciri olarak birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Bayramın siz değerli müşterilerimize, ailenize ve tüm sevdiklerinize sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Furpa Marketler zinciri.
5: Karadeniz lezzetlerinin Bursa adresi Ömer Usta Bafra Pide, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Ömer Usta Bafra Pide, 30 Ağustos, Zafer Mahallesi Kayapa'da, 0533 497 1655.
6: En güzel anıları birlikte paylaşmak, her bayramda hatırlanmak dileğiyle. Muhtarın Yeri hayırlı bayramlar diler.
7: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
0: Reklamları dinlediniz.
8: %105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.
9: Biliyor muydunuz?
10: Salyangozların uykularının 12 yılı bulabildiğini, hapşırırken ağzımızı elimizle kapatmazsak, bir hapşırıkta yaklaşık 20 bin kadar minik damlanın 4 metre kadar ileriye yayılabildiğini, tavukların yumurtanın kabuğunu besinlerden aldıkları kalsiyumla oluşturduklarını, eğer tavuk yeterince kalsiyum alamamışsa, bu eksiği kendi kemiklerinden karşıladığını, bir tavuğun yumurtaları için gerekli kalsiyumu sağlayabilmek için bir günde tüm kemiklerinin %10'unu kullanabildiğini, piramitlerin içinin yazın soğuk, kışın sıcak olduğunu, dünyada sofralık zeytin ve zeytinyağı üretiminde Türkiye'nin önde olmasına rağmen zeytin ve zeytinyağı tüketiminde çok geride olduğunu biliyor muydunuz?
9: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

en çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM. Saat 5.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

Çorbacı Yüksel Usta da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Güzel bir bayram geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz. İyi bayramlar. Şahin Bey Döner.
4: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
5: Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel vesilesidir. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Şirin Medya Grup.
6: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender.
7: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
8: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
7: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
8: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
7: Cosluyor.
8: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
7: Geliyor kara gözüm, geliyor.
8: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
7: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
9: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
10: 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
1: Reklamları dinlediniz.
11: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16.
4: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara, 2000 liralık hediye çekine, cep telefonuna kadar muhteşem.

0: 850 466 70 80.
1: Bu bayramda yüzünüzde hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Çorbacı Yüksel bayramınızı tebrik eder. Çorbacı Yüksel bayramda 24 saat açıktır.
2: Reklamları dinlediniz.

İnsanın Sesi Bursa FM. Eskiden çember çevrilir, su musluktan içilir, ağaçlara tırmanılırdı. Bebekler bezden, silahlar tahtadan, resimler kömür karasından yapılırdı. Kızlara ninelerinin, erkeklere dedelerinin isimleri konulur, saatli marif okunurdu. Komşuda pişen bize, bizde pişen komşuya düşerdi. Ah, geceler ayaz, sokaklar karanlık, yıldızlar parlak olurdu. Turşu, salça, mantı evde yapılır, karpuz kuyuda soğutulurdu. Erik ağacının çiçeği pencere camımıza yaslanır, güz yaprakları bahçemize düşerdi. Kardan adam yapılır, evlerde soba yakılır, kış gecelerinde masal anlatılırdı. Merdiven çıkılır, aidat ödenmez, yönetici seçilmezdi. Evler badanalı, sokaklar lambasız, ajans radyodan dinlenir, çizgi roman okunur, defterlere kenar süsü yapılırdı. Hayat arkası yarın gibiydi, kesintisizdi. Her gün yaşanacak bir şey vardı. Herkes kendi düşünü kurar, kendi hayatını oynardı. Şimdi herkes yoğun, yorgun ve tek başına.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 6.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Celmo Mobilya evinizi baştan yaratıyor. İhraç fazlası ürünlerde %50'ye varan indirimlerle şıklık, konfor ve yenilik. Modern tasarımlar, kaliteli malzeme ve her tarza uygun seçeneklerle Celmo Mobilya yaşam alanınıza değer katıyor. Celmo Mobilya Kurban Bayramınızı kutlar, esenlikler diler. Celmomobilya.com. 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 200 99 02.
4: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği umut dolu bir bayram olsun. Sayanora Pastanesi.
1: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
2: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
1: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
2: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
1: Cosluyor.
2: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
1: Geliyor kara gözüm, geliyor.
2: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
1: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
3: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz.

0: Bursa FM.
1: Birlikte gülümsemektir kurban. Nefsini Allah'a adamak, ona dost olmaktır. Kurban hatırlamaktır, hatırlanmaktır. Bizlere şah damarımızdan yakın olan Rabbimize bizlerin de yakınlaşma vesilesidir. Seni en şerefli olarak yaratan Rabbe teslimiyettir kurban. İbrahimce nefsinden en sevdiğini vermek ve öylece kavuşmaktır Rabbine. Adayışımı kabul et, senden başka kimsem yok demektir. Teşekkür, şükür, armağandır. Kurban Allah'a sunulan takva, insana sunulan ikramdır. Kendi İsmail'ini keşfedip ondan sırf Allah istiyor diye vazgeçebilmektir. Rabbim, ben senin kulunum ve senden gelen her şeye razıyım ifadesinin eyleme dökülmüş halidir. Bizim bayramlarımızı hep onun merhameti taşır. Kurban, merhameti paylaşmaktır. Katıksız, şuurlu teslimiyettir. Canana, canı, canı gönülden sunmanın adıdır kurban. Kurban, ölmeden önce ölmektir başkası yerine. Yaratan adına her acıya ortak olmaktır. Bağışlananı sunmaktır yine onun adına. Hatırlamaktır kurban, unutmuş olduğumuzu hatırlamak, kime kurban olduğumuzun idrakine varmaktır. Ve kurban, sevdiklerimizden feragat ederken, sevgiyi bize yeniden armağan eden kutlu bir ibadettir. Yakınlaşmaktır kurban, yaklaşmaktır. Allah'a bir adım daha yaklaşmak. Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Furpa Marketler zinciri olarak birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Bayramın siz değerli müşterilerimize, ailenize ve tüm sevdiklerinize sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Furpa Marketler zinciri.
4: Karadeniz lezzetlerinin Bursa adresi Ömer Usta Bafrapi'de Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Ömer Usta Bafrapi'de 30 Ağustos Zafer Mahallesi Kayapa'da 0533 497 1655. Eviniz için aradığınız her şey tek çatı altında Evidea'da. En trend tasarımlar, kaliteli ürünler ve bütçenize dost fiyatlar Evidea'da sizi bekliyor. İster evinize şıklık katın, ister sevdiklerinize unutulmaz hediyeler seçin. Evidea, Anatolium AVM ve Ata Bulvarı mağazalarıyla Bursa'da. Burada her şey evim için.
5: Yıldırım'da bu bayramda hiç kimseyi unutmadık. Her kalbe dokunduk. Çünkü biz birbirine gönülden bağlı kocaman bir aileyiz. Çölyak hassasiyeti olanlara glutensiz baklava, ihtiyaç sahiplerine kurban eti, çocuklarımıza bayramlık hediyesiyle bu mübarek günlerin bereketini yine hep birlikte çoğalttık. Hanelerinizden huzur, sofralarınızdan bereket eksik olmasın. Kurban bayramımız mübarek olsun.
6: Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.
7: En güzel anıları birlikte paylaşmak, her bayramda hatırlanmak dileğiyle. Muhtarın Yeri hayırlı bayramlar diler.

0: haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
1: Reklamları dinlediniz.
2: %105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
3: Yunusların insanlar gibi otomatikman nefes almadıklarını ve uyumadıklarını, eğer bilinçlerini kaybederlerse denizin dibine battıklarını ve nefes almayı beceremeyecekleri için boğulduklarını. Zeytin ağacının dünyanın en uzun ömürlü ağaçlarından biri olup 700 ila 2000 yaşına kadar yaşayabildiğini, fillerin asla unutmadıklarını, penguenlerin bir yürümeye başlarken bir de durmak için enerji harcadıklarını, bu yüzden kilometrelerce yorulmadan yürüyebildiklerini, bitkilerin piramidin içinde daha hızlı büyüdüğünü biliyor muydunuz?
2: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM. Saat 7.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

hacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Kurban Bayramı'nın bereketi, huzuru ve mutluluğu tüm yollarınıza eşlik etsin. Yola çıkan tüm sürücülerimize dikkatli, huzurlu ve kazasız yolculuklar diliyoruz. Sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanız dileğiyle tarımın ve gücün adresi Özay Tarım Market. Özay Tarım Market olarak tüm çiftçilerimizin, müşterilerimizin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız. Unutmayın, bayramın en güzel hediyesi sağ salim varılan yol.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
4: Güzel bir bayram geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz. İyi bayramlar. Şahin Bey Döner.
5: Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel vesilesidir. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Şirin Medya Grup.
4: 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
6: Reklamları dinlediniz.

Bursa'nın sesi Bursa FM. %105.5 Marmara'nın türkü frekansı.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bu bayramda yüzünüzde hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Çorbacı Yüksel bayramınızı tebrik eder. Çorbacı Yüksel bayramda 24 saat açıktır.
4: Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. Ertuğrul Gazi Caddesi.com Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi.
5: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16.
4: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara, 2000 liralık hediye çekine, cep telefonuna kadar muhteşem hediyeleri kazanma şansı yakalayın. Hem alışveriş yapın hem sürpriz hediyelerin tadını çıkarın. 40 yıldır değişmeyen lezzetin adresi Sayanora Pastanesi, Esenevler Mahallesi, Erikli Caddesi numara 29 Taksim A'da 850-466-7080.
1: Reklamları dinlediniz.

0: 90'ın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Anadolu'da ve Rumeli'de kıl çadırlarıyla ünlü göçebe topluluklarına Yörük adı verildiğini, deniz ya da okyanus korkusuna talassofobi dendiğini, Anayasa Mahkemesi'ne devlet ve hükümet adamlarını yargılarken verilen isme Yüce Divan dendiğini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: adam ol. Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Saat 8.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Çelmo Mobilya evinizi baştan yaratıyor. İhraç fazlası ürünlerde %50'ye varan indirimlerle şıklık, konfor ve yenilik, modern tasarımlar, kaliteli malzeme ve her tarza uygun seçeneklerle Çelmo Mobilya yaşam alanınıza değer katıyor. Çelmo Mobilya Kurban Bayramınızı kutlar, esenlikler diler. Çelmomobilya.com. Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği umut dolu bir bayram olsun. Sayanora Pastanesi.
5: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
6: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
7: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
6: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
7: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
6: Cosluyor.
7: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
6: Geliyor kara gözüm, geliyor.
7: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
6: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
8: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet muhtarın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtarın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kalın.

0: 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 200 99 02.
1: Kurban Bayramı'nın bereketi, huzuru ve mutluluğu tüm yollarınıza eşlik etsin. Yola çıkan tüm sürücülerimize dikkatli, huzurlu ve kazasız yolculuk.

0: Sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanız dileğiyle tarımın ve gücün adresi Özay Tarım Market, Özay Tarım Market olarak tüm çiftçilerimizin, müşterilerimizin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız. Unutmayın, bayramın en güzel hediyesi sağ salim varılan yoldur. İyi bayramlar dileriz. Özay Tarım Market.
1: Reklamları dinlediniz.

insanın sesi Bursa FM. ...105.5... ...105... Marmara'nın türkü frekansı.

0: Bursa FM.
1: Birlikte gülümsemektir kurban. Nefsini Allah'a adamak, ona dost olmaktır. Kurban hatırlamaktır, hatırlanmaktır. Bizlere şah damarımızdan yakın olan Rabbimize, bizlerin de yakınlaşma vesilesidir. Seni en şerefli olarak yaratan Rabbe teslimiyettir kurban. İbrahimce nefsinden en sevdiğini vermek ve öylece kavuşmaktır Rabbine. Adayışımı kabul et, senden başka kimsem yok demektir. Teşekkür, şükür, armağandır. Kurban Allah'a sunulan takva, insana sunulan ikramdır. Kendi İsmail'ini keşfedip ondan sırf Allah istiyor diye vazgeçebilmektir. Rabbim, ben senin kulunum ve senden gelen her şeye razıyım ifadesinin eyleme dökülmüş halidir. Bizim bayramlarımızı hep onun merhameti taşır. Kurban, merhameti paylaşmaktır. Katıksız, şuurlu teslimiyettir. Canana, canı, canı gönülden sunmanın adıdır kurban. Kurban, ölmeden önce ölmektir başkası yerine. Yaratan adına her acıya ortak olmaktır. Bağışlananı sunmaktır yine onun adına. Hatırlamaktır kurban, unutmuş olduğumuzu hatırlamak, kime kurban olduğumuzun idrakine varmaktır. Ve kurban, sevdiklerimizden feragat ederken, sevgiyi bize yeniden armağan eden kutlu bir ibadettir. Yakınlaşmaktır kurban, yaklaşmaktır. Allah'a bir adım daha yaklaşmak. Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yıldırım'da bu bayramda hiç kimseyi unutmadık. Her kalbe dokunduk. Çünkü biz birbirine gönülden bağlı kocaman bir aileyiz. Çölyak hassasiyeti olanlara glutensiz baklava, ihtiyaç sahiplerine kurban eti, çocuklarımıza bayramlık hediyesiyle bu mübarek günlerin bereketini yine hep birlikte çoğalttık. Hanelerinizden huzur, sofralarınızdan bereket eksik olmasın. Kurban bayramımız mübarek olsun.
4: Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.
5: En güzel anıları birlikte paylaşmak, her bayramda hatırlanmak dileğiyle. Muhtarın Yeri hayırlı bayramlar diler.
6: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
7: Furpa Marketler zinciri olarak birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Bayramın siz değerli müşterilerimize, ailenize ve tüm sevdiklerinize sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Furpa Marketler zinciri.
8: Eviniz için aradığınız her şey tek çatı altında Evidea'da. En trend tasarımlar, kaliteli ürünler ve bütçenize dost fiyatlar Evidea'da sizi bekliyor. İster evinize şıklık katın, ister sevdiklerinize unutulmaz hediyeler seçin. Evidea, Anatolium AVM ve Ata Bulvarı mağazalarıyla Bursa'da. Burada her şey evim için. Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. Ertuğrul Gazi Caddesi.com. Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi. Karadeniz lezzetlerinin Bursa adresi Ömer Usta Bafra Pide Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Ömer Usta Bafra Pide, 30 Ağustos Zafer Mahallesi Kayapa'da, 0533 497 1655.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
0: Bursa FM, Bursa FM, Bursa
10: FM. Bursa FM, sağlık. Sağlığınız için bunları sakın yapmayın. Yemekten kalktıktan sonra kemerinizi gevşetmeyin. Çünkü bağırsak düğümlenmesine neden olabilir. Plastik şişeden su içmeyin. Plastik şişeler yüksek sıcaklıklara maruz kaldıklarında saldıkları kimyasal maddeler için bir tehdit oluşturur. Soğuk su ile ilaç içmeyin ve ilaç içtiyseniz hemen uzanmayın. Saat 17'den sonra ağır ve yağlı yemekler yemeyin. Yemekten hemen sonra uyumayın, çünkü mide ekşimesine neden olur. Fazla çay tüketmek, mide bulantısı, baş ağrısı, kansızlık ve kalp çarpıntısına neden olabilir. Fazla muz tüketmek, düzensiz kalp ritmine ve kas güçsüzlüğüne neden olur. Geceleri çok su içmeyin, uyku arasında hiç içmeyin. Uyanıp su içmek ve tekrardan uyumak iç organlarınıza çok zararlıdır. Cep telefonu kullanırken sağ kulağınızı kullanmayın. Çünkü sağ kulak direkt beyni etkiler. cüzdanınızı arka cebinizde taşımayın. 15 dakikalık kısa bir sürede cüzdanınızın üzerinde oturmak omurganızın kaymasına neden olabilir. Sağlığınız için bunları sakın yapmayın. Bursa FM, sağlık.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

En çok istenen, en çok istenen. En çok sevilen, en çok sevilen. En güzel, en güzel. En yeni türküler, türküler. Her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM. Bursa FM.
1: Saat 9.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, uzun kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Güzel bir bayram geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz. İyi bayramlar, Şahin Bey Döner.
4: Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel vesilesidir. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Şirin Medya Grup.
5: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
6: Kurban Bayramı'nın bereketi, huzuru ve mutluluğu tüm yollarınıza eşlik etsin. Yola çıkan tüm sürücülerimize dikkatli, huzurlu ve kazasız yolculuklar diliyoruz. Sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanız dileğiyle tarımın ve gücün adresi Özay Tarım Market. Özay Tarım Market olarak tüm çiftçilerimizin, müşterilerimizin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız. Unutmayın, bayramın en güzel hediyesi sağ salim varılan yoldur. İyi bayramlar dileriz. Özay Tarım Market.
7: 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 200 99 02.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi Bursa FM.
2: Ladies and gentlemen. Gentlemen, gentlemen.

0: Bursa FM. Şimdi reklamlar.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. ErtuğrulGaziCaddesi.com Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi.
3: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 2416 0538 505 2416.
2: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara 2000 liralık hediye

0: da 850 466 70 80.
1: Bu bayramda yüzünüzde hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Çorbacı Yüksel bayramınızı tebrik eder. Çorbacı Yüksel bayramda 24 saat açıktır. Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Yatarak ders çalışmanın tamamen zaman kaybı olduğunu, çünkü beynimizin yatma pozisyonunda uyku hormonu salgıladığını ve konsantrasyonumuzun sıfıra indiğini, tarla kuşunun 100'e yakın kuş türü sesini taklit edebildiğini, hatta zamanının büyük bölümünü diğer türlerin şarkılarını söyleyerek geçirdiği için sesinin ayırt edilmesinin zor olduğunu, termitlerin yani beyaz karıncaların kendi boylarının 200 katı büyüklüğünde yuvalar inşa ettiklerini ama hepsinin kör olduğunu, dünya üzerinde yeni bir günde ilk ezanın Tokyo'da okunduğunu ve Tokyo Camii'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle yapılmış olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 10.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Çelmo Mobilya evinizi baştan yaratıyor.
3: Birliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.

0: sürprizlerle Çelmo Mobilya yaşam alanınıza değer katıyor. Çelmo Mobilya Kurban Bayramınızı kutlar, esenlikler diler. Çelmomobilya.com.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazan.

0: geleneksel kara kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942, 0532 299 02. Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği umut dolu bir bayram olsun. Sayanora Pastanesi.
1: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
2: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
1: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
2: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
1: Cosluyor.
2: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
1: Geliyor kara gözüm, geliyor.
2: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
1: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
3: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
4: Kurban Bayramı'nın bereketi, huzuru ve mutluluğu tüm yollarınıza eşlik etsin. Yola çıkan tüm sürücülerimize dikkatli, huzurlu ve kazasız yolculuklar diliyoruz. Sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanız dileğiyle Tarımın ve Gücün adresi Özay Tarım Market. Özay Tarım Market olarak tüm çiftçilerimizin, müşterilerimizin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız. Unutmayın, bayramın en güzel hediyesi sağ salim varılan yoldur. İyi bayramlar dileriz. Özay Tarım Market.
3: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
5: Reklamları dinlediniz.
6: ...105.5...

0: Bursa FM.
1: Birlikte gülümsemektir kurban. Nefsini Allah'a adamak, ona dost olmaktır. Kurban hatırlamaktır, hatırlanmaktır. Bizlere şah damarımızdan yakın olan Rabbimize bizlerin de yakınlaşma vesilesidir. Seni en şerefli olarak yaratan Rabbe teslimiyettir kurban. İbrahimce nefsinden en sevdiğini vermek ve öylece kavuşmaktır Rabbine. Adayışımı kabul et, senden başka kimsem yok demektir. Teşekkür, şükür, armağandır. Kurban Allah'a sunulan takva, insana sunulan ikramdır. Kendi İsmail'ini keşfedip ondan sırf Allah istiyor diye vazgeçebilmektir. Rabbim, ben senin kulunum ve senden gelen her şeye razıyım ifadesinin eyleme dökülmüş halidir. Bizim bayramlarımızı hep onun merhameti taşır. Kurban, merhameti paylaşmaktır. Katıksız, şuurlu teslimiyettir. Canana, canı, canı gönülden sunmanın adıdır kurban. Kurban, ölmeden önce ölmektir başkası yerine. Yaratan adına her acıya ortak olmaktır. Bağışlananı sunmaktır yine onun adına. Hatırlamaktır kurban, unutmuş olduğumuzu hatırlamak, kime kurban olduğumuzun idrakine varmaktır. Ve kurban, sevdiklerimizden feragat ederken, sevgiyi bize yeniden armağan eden kutlu bir ibadettir. Yakınlaşmaktır kurban, yaklaşmaktır. Allah'a bir adım daha yaklaşmak. Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224-16-24. 224-16-24.
3: Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. ErtuğrulGaziCaddesi.com Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi.
4: Furpa Marketler zinciri olarak birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Bayramın siz değerli müşterilerimize, ailenize ve tüm sevdiklerinize sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Furpa Marketler zinciri.
3: Eviniz için aradığınız her şey tek çatı altında Evidea'da. En trend tasarımlar, kaliteli ürünler ve bütçenize dost fiyatlar Evidea'da sizi bekliyor. İster evinize şıklık katın, ister sevdiklerinize unutulmaz hediyeler seçin. Evidea, Anatolium AVM ve Ata Bulvarı mağazalarıyla Bursa'da. Burada her şey evim için.
2: En güzel anıları birlikte paylaşmak, her bayramda hatırlanmak dileğiyle. Muhtarın yeri, hayırlı bayramlar.

0: 90manşet.com.
1: Yıldırım'da bu bayramda hiç kimseyi unutmadık. Her kalbe dokunduk. Çünkü biz birbirine gönülden bağlı kocaman bir aileyiz. Çölyak hassasiyeti olanlara glutensiz baklava, ihtiyaç sahiplerine kurban eti, çocuklarımıza bayramlık hediyesiyle bu mübarek günlerin bereketini yine hep birlikte çoğalttık. Hanelerinizden huzur, sofralarınızdan bereket eksik olmasın. Kurban bayramımız mübarek olsun.
2: Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.
3: Karadeniz lezzetlerinin Bursa adresi Ömer Usta Bafra Pide, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Ömer Usta Bafra Pide, 30 Ağustos, Zafer Mahallesi Kayapa'da, 0533 497 1655.
4: Reklam.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224-16-24. 224-16-24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 11.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

0: Şimdi reklamlar.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
3: Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel vesilesidir. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Şirin Medya Grup.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender.
5: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Güzel bir bayram geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz. İyi bayramlar, Şahin Bey Döner.
8: Kurban Bayramı'nın bereketi, huzuru ve mutluluğu tüm yollarınıza eşlik etsin. Yola çıkan tüm sürücülerimize dikkatli, huzurlu ve kazasız yolculuklar diliyoruz. Sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanız dileğiyle tarımın ve gücün adresi Özay Tarım Market. Özay Tarım Market olarak tüm çiftçilerimizin, müşterilerimizin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız. Unutmayın, bayramın en güzel hediyesi sağ salim varılan yoldur. İyi bayramlar dileriz. Özay Tarım Market.
9: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
11: Bursa FM, Bursa FM.

Beşno da Beş. Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. Ertuğrul Gazi Caddesi.com Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi. Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara, 2000 liralık hediye çekine, cep telefonuna kadar muhteşem

0: da 850 466 70 80.
1: Bu bayramda yüzünüzde hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Çorbacı Yüksel bayramınızı tebrik eder. Çorbacı Yüksel bayramda 24 saat açıktır. Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16. Reklam.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 12.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender.
6: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
7: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
6: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
7: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
6: Cosluyor.
7: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
6: Geliyor kara gözüm, geliyor.
7: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
6: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
8: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
9: Kurban Bayramı'nın bereketi, huzuru ve mutluluğu tüm yollarınıza eşlik etsin. Yola çıkan tüm sürücülerimize dikkatli, huzurlu ve kazasız yolculuklar diliyoruz. Sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanız dileğiyle tarımın ve gücün adresi Özay Tarım Market. Özay Tarım Market olarak tüm çiftçilerimizin...
8: Han Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
9: Kurban Bayramı'nın bereketi, huzuru ve mutluluğu tüm yollarınıza eşlik etsin. Yola çıkan tüm sürücülerimize dikkatli, huzurlu ve kazasız yolculuklar diliyoruz. Sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanız dileğiyle.

0: Celmo Mobilya evinizi baştan yaratıyor. İhraç fazlası ürünlerde %50'ye varan indirimlerle şıklık, konfor ve yenilik, modern tasarımlar, kaliteli malzeme ve her tarza uygun seçeneklerle Celmo Mobilya yaşam alanınıza değer katıyor. Celmo Mobilya Kurban Bayramınızı kutlar, esenlikler diler. Celmomobilya.com. 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk halk müziğinin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 200 99 02.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: Reklamları dinlediniz.
1: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Birlikte gülümsemektir kurban. Nefsini Allah'a adamak, ona dost olmaktır. Kurban hatırlamaktır, hatırlanmaktır. Bizlere şah damarımızdan yakın olan Rabbimize bizlerin de yakınlaşma vesilesidir. Seni en şerefli olarak yaratan Rabbe teslimiyettir kurban. İbrahimce nefsinden en sevdiğini vermek ve öylece kavuşmaktır Rabbine. Adayışımı kabul et, senden başka kimsem yok demektir. Teşekkür, şükür, armağandır. Kurban Allah'a sunulan takva, insana sunulan ikramdır. Kendi İsmail'ini keşfedip ondan sırf Allah istiyor diye vazgeçebilmektir. Rabbim, ben senin kulunum ve senden gelen her şeye razıyım ifadesinin eyleme dökülmüş halidir. Bizim bayramlarımızı hep onun merhameti taşır. Kurban, merhameti paylaşmaktır. Katıksız, şuurlu teslimiyettir. Canana, canı, canı gönülden sunmanın adıdır kurban. Kurban, ölmeden önce ölmektir başkası yerine. Yaratan adına her acıya ortak olmaktır. Bağışlananı sunmaktır yine onun adına. Hatırlamaktır kurban, unutmuş olduğumuzu hatırlamak, kime kurban olduğumuzun idrakine varmaktır. Ve kurban, sevdiklerimizden feragat ederken, sevgiyi bize yeniden armağan eden kutlu bir ibadettir. Yakınlaşmaktır kurban, yaklaşmaktır. Allah'a bir adım daha yaklaşmak. Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.

0: Bursa'nın sesi.
1: Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yıldırım'da bu bayramda hiç kimseyi unutmadık. Her kalbe dokunduk. Çünkü biz birbirine gönülden bağlı kocaman bir aileyiz. Çölyak hassasiyeti olanlara glutensiz baklava, ihtiyaç sahiplerine kurban eti, çocuklarımıza bayramlık hediyesiyle bu mübarek günlerin bereketini yine hep birlikte çoğalttık. Hanelerinizden huzur, sofralarınızdan bereket eksik olmasın. Kurban bayramımız mübarek olsun.
5: Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.
6: Karadeniz lezzetlerinin Bursa adresi Ömer Usta Bafrapi'de Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Ömer Usta Bafrapi'de 30 Ağustos Zafer Mahallesi Kayapa'da 0533 497 1655. Eviniz için aradığınız her şey tek çatı altında Evidea'da. En trend tasarımlar, kaliteli ürünler ve bütçenize dost fiyatlar Evidea'da sizi bekliyor. İster evinize şıklık katın, ister sevdiklerinize unutulmaz hediyeler seçin. Evidea, Anatolium AVM ve Ata Bulvarı mağazalarıyla Bursa'da. Burada her şey evim için. Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. ErtuğrulGaziCaddesi.com Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi.
7: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
8: En güzel anıları birlikte paylaşmak, her bayramda hatırlanmak dileğiyle. Muhtarın Yeri hayırlı bayramlar diler.
9: Furpa Marketler zinciri olarak birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Bayramın siz değerli müşterilerimize, ailenize ve tüm sevdiklerinize sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Furpa Marketler zinciri.
2: Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Kestane ağacının kerestesinin yaklaşık 500 yıl dayandığını ve Karadeniz bölgesinin tarihi evlerinin bu kerestelerden yapıldığını, dünyanın en dayanıklı canlısı olarak bilinen hayvanın Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletinde Roan dağlarında bulunan tardigrades, yani su ayısı olarak adlandırılan 1 milimetre büyüklüğündeki bir canlı olduğunu, ortalama 200 yıl yaşayan su ayısının donma, kaynama ya da uzayda yaşama gibi durumlar karşısında hayatta kalabildiğini, en zeki kuşun karga olduğunu, 1 kilometre kareyi dolduran sis tabakasının yaklaşık olarak yarım litrelik sudan oluştuğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: bu ne yaz? Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 13.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

Çorbacı Yüksel Usta da. Kelle paça, ayak paça, kelle. Şırdan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Güzel bir bayram geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz. İyi bayramlar. Şahin Bey Döner.
4: Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel vesilesidir. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Şirin Medya Grup.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
7: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği umut dolu bir bayram olsun. Sayanora Pastanesi.
2: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
8: Kurban Bayramı'nın bereketi, huzuru ve mutluluğu tüm yollarınıza eşlik etsin. Yola çıkan tüm sürücülerimize dikkatli, huzurlu ve kazasız yolculuklar diliyoruz. Sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanız dileğiyle tarımın ve gücün adresi Özay Tarım Market. Özay Tarım Market olarak tüm çiftçilerimizin, müşterilerimizin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız. Unutmayın, bayramın en güzel hediyesi sağ salim varılan yoldur. İyi bayramlar dileriz. Özay Tarım Market.
7: 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenlikleri başlıyor.
8: Özay Tarım Market. Özay Tarım Market olarak tüm çiftçilerimizin, müşterilerimizin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız. Unutmayın, bayramın en güzel hediyesi sağ salim varılan yoldur.

0: tüm halkımız davetlidir. Bursa'da Daşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

en çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16.
4: Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. Ertuğrul Gazi Caddesi.com Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi. Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara 2000 liralık hediye çekin.

0: 0850 466 70 80.
1: Bu bayramda yüzünüzde hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Çorbacı Yüksel bayramınızı tebrik eder. Çorbacı Yüksel bayramda 24 saat açıktır.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224-16-24. 224-16-24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 14.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Çelmo Mobilya evinizi baştan yaratıyor. İhraç fazlası ürünlerde %50'ye varan indirimlerle şıklık, konfor ve yenilik. Modern tasarımlar, kaliteli malzeme ve her tarza uygun seçeneklerle Çelmo Mobilya yaşam alanınıza değer katıyor. Çelmo Mobilya Kurban Bayramınızı kutlar, esenlikler diler. Çelmomobilya.com. 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 131. 1 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği.

0: sesi huzuru ve mutluluğu tüm yollarınıza eşlik etsin. Yola çıkan tüm sürücülerimize dikkatli, huzurlu ve kazasız yolculuklar diliyoruz. Sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanız dileğiyle tarımın ve gücün adresi Özay Tarım Market. Özay Tarım Market olarak tüm çiftçilerimizin, müşterilerimizin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız. Unutmayın, bayramın en güzel hediyesi sağ salim varılan yoldur. İyi bayramlar dileriz. Özay Tarım Market.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
1: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
2: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
1: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
2: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
1: Cosluyor.
2: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
1: Geliyor kara gözüm, geliyor.
2: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
1: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
3: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
4: Reklamları dinlediniz.

insanın sesi Bursa FM. %105.5 Marmara'nın türkü

0: Bursa FM.
1: Birlikte gülümsemektir kurban. Nefsini Allah'a adamak, ona dost olmaktır. Kurban hatırlamaktır, hatırlanmaktır. Bizlere şah damarımızdan yakın olan Rabbimize bizlerin de yakınlaşma vesilesidir. Seni en şerefli olarak yaratan Rabbe teslimiyettir kurban. İbrahimce nefsinden en sevdiğini vermek ve öylece kavuşmaktır Rabbine. Adayışımı kabul et, senden başka kimsem yok demektir. Teşekkür, şükür, armağandır. Kurban Allah'a sunulan takva, insana sunulan ikramdır. Kendi İsmail'ini keşfedip ondan sırf Allah istiyor diye vazgeçebilmektir. Rabbim, ben senin kulunum ve senden gelen her şeye razıyım ifadesinin eyleme dökülmüş halidir. Bizim bayramlarımızı hep onun merhameti taşır. Kurban, merhameti paylaşmaktır. Katıksız, şuurlu teslimiyettir. Canana, canı, canı gönülden sunmanın adıdır kurban. Kurban, ölmeden önce ölmektir başkası yerine. Yaratan adına her acıya ortak olmaktır. Bağışlananı sunmaktır yine onun adına. Hatırlamaktır kurban, unutmuş olduğumuzu hatırlamak, kime kurban olduğumuzun idrakine varmaktır. Ve kurban, sevdiklerimizden feragat ederken, sevgiyi bize yeniden armağan eden kutlu bir ibadettir. Yakınlaşmaktır kurban, yaklaşmaktır. Allah'a bir adım daha yaklaşmak. Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve her keseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Furpa Marketler zinciri olarak birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Bayramın siz değerli müşterilerimize, ailenize ve tüm sevdiklerinize sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Furpa Marketler zinciri.
4: Yıldırım'da bu bayramda hiç kimseyi unutmadık. Her kalbe dokunduk. Çünkü biz birbirine gönülden bağlı kocaman bir aileyiz. Çölyak hassasiyeti olanlara glutensiz baklava, ihtiyaç sahiplerine kurban eti, çocuklarımıza bayramlık hediyesiyle bu mübarek günlerin bereketini yine hep birlikte çoğalttık. Hanelerinizden huzur, sofralarınızdan bereket eksik olmasın. Kurban bayramımız mübarek olsun.
5: Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.
6: Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. Ertuğrul Gazi Caddesi.com Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi. Eviniz için aradığınız her şey tek çatı altında Evidea'da. En trend tasarımlar, kaliteli ürünler ve bütçenize dost fiyatlar Evidea'da sizi bekliyor. İster evinize şıklık katın, ister sevdiklerinize unutulmaz hediyeler seçin. Evidea, Anatolium AVM ve Ata Bulvarı mağazalarıyla Bursa'da. Burada her şey evim için.
7: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
8: En güzel anıları birlikte paylaşmak, her bayramda hatırlanmak dileğiyle. Muhtarın Yeri hayırlı bayramlar diler.
6: Karadeniz lezzetlerinin Bursa adresi Ömer Usta Bafra Pide Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Ömer Usta Bafra Pide, 30 Ağustos Zafer Mahallesi Kayapa'da, 0533 497 1655.
1: Reklam.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM. Saat 15.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Kurban Bayramı'nın bereketi, huzuru ve mutluluğu tüm yollarınıza eşlik etsin. Yola çıkan tüm sürücülerimize dikkatli, huzurlu ve kazasız yolculuklar diliyoruz. Sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanız dileğiyle tarımın ve gücün adresi Özay Tarım Market. Özay Tarım Market olarak tüm çiftçilerimizin, müşterilerimizin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız. Unutmayın, bayramın en güzel hediyesi sağ salim varılan yoldur. İyi bayramlar dileriz. Özay Tarım Market.
4: Güzel bir bayram geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz. İyi bayramlar. Şahin Bey döner.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
7: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği umut dolu bir bayram olsun. Sayanora Pastanesi.
2: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
8: Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel vesilesidir. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Şirin Medya Grup.
7: 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk halk müziğinin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
0: Reklamları dinledim.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bu bayramda yüzünüzde hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Çorbacı Yüksel bayramınızı tebrik eder. Çorbacı Yüksel bayramda 24 saat açıktır.
4: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara 2000 liralık hediye

0: Anora Pastanesi, Esen Evler Mahallesi, Erikli Caddesi numara 29 Taksim A'da 850-466-70-80. Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. Ertuğrul Gazi Caddesi.com Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi.
1: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Bir insanın beynindeki hafıza merkezinin boyutunun bir mercimeğin yarısı kadar olduğunu, yeryüzüne düşen bir yıldırımın yaklaşık 100 milyon volt elektrik yüklü olduğunu, bütün antilopların en hızlısı olan impalaların 10 metre yükseğe zıplayabildiklerini, beyninizin hiç görmeseniz bile biri sizi izlediğinde size sinyal gönderdiğini, uyurken bile biri sizi izlerse beyninizin sizi uyardığını ve böylece uyandığınızı biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 16.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Çelmo Mobilya evinizi baştan yaratıyor. İhraç fazlası ürünlerde %50'ye varan indirimlerle şıklık, konfor ve yenilik. Modern tasarımlar, kaliteli malzeme ve her tarza uygun seçeneklerle Çelmo Mobilya yaşam alanınıza değer katıyor. Çelmo Mobilya Kurban Bayramınızı kutlar, esenlikler diler. Çelmomobilya.com.
5: Kurban Bayramı'nın bereketi, huzuru ve mutluluğu tüm yollarınıza eşlik etsin. Yola çıkan tüm sürücülerimize dikkatli, huzurlu ve kazasız yolculuklar diliyoruz. Sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanız dileğiyle tarımın ve gücün adresi Özay Tarım Market. Özay Tarım Market olarak tüm çiftçilerimizin, müşterilerimizin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız. Unutmayın, bayramın en güzel hediyesi sağ salim varılan yoldur.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
1: 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299-02.
2: Reklamlar.

0: Bursa FM.
1: Birlikte gülümsemektir kurban. Nefsini Allah'a adamak, ona dost olmaktır. Kurban hatırlamaktır, hatırlanmaktır. Bizlere şah damarımızdan yakın olan Rabbimize bizlerin de yakınlaşma vesilesidir. Seni en şerefli olarak yaratan Rabbe teslimiyettir kurban. İbrahimce nefsinden en sevdiğini vermek ve öylece kavuşmaktır Rabbine. Adayışımı kabul et, senden başka kimsem yok demektir. Teşekkür, şükür, armağandır. Kurban Allah'a sunulan takva, insana sunulan ikramdır. Kendi İsmail'ini keşfedip ondan sırf Allah istiyor diye vazgeçebilmektir. Rabbim, ben senin kulunum ve senden gelen her şeye razıyım ifadesinin eyleme dökülmüş halidir. Bizim bayramlarımızı hep onun merhameti taşır. Kurban, merhameti paylaşmaktır. Katıksız, şuurlu teslimiyettir. Canana, canı, canı gönülden sunmanın adıdır kurban. Kurban, ölmeden önce ölmektir başkası yerine. Yaratan adına her acıya ortak olmaktır. Bağışlananı sunmaktır yine onun adına. Hatırlamaktır kurban, unutmuş olduğumuzu hatırlamak, kime kurban olduğumuzun idrakine varmaktır. Ve kurban, sevdiklerimizden feragat ederken, sevgiyi bize yeniden armağan eden kutlu bir ibadettir. Yakınlaşmaktır kurban, yaklaşmaktır. Allah'a bir adım daha yaklaşmak. Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.

En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekans.

0: Bursa FM. Şimdi reklamlar.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Yıldırım'da bu bayramda hiç kimseyi unutmadık. Her kalbe dokunduk. Çünkü biz birbirine gönülden bağlı kocaman bir aileyiz. Çölyak hassasiyeti olanlara glutensiz baklava, ihtiyaç sahiplerine kurban eti, çocuklarımıza bayramlık hediyesiyle bu mübarek günlerin bereketini yine hep birlikte çoğalttık. Hanelerinizden huzur, sofralarınızdan bereket eksik olmasın. Kurban bayramımız mübarek olsun.
3: Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.
4: En güzel anıları birlikte paylaşmak, her bayramda hatırlanmak dileğiyle. Muhtarın Yeri hayırlı bayramlar diler.
5: Karadeniz lezzetlerinin Bursa adresi Ömer Usta Bafra Pide, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Ömer Usta Bafra Pide, 30 Ağustos, Zafer Mahallesi Kayapa'da, 0533 497 1655.
6: Furpa Marketler zinciri olarak birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Bayramın siz değerli müşterilerimize, ailenize ve tüm sevdiklerinize sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Furpa Marketler zinciri.
7: Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. Ertuğrul Gazi Caddesi.com. Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi. Eviniz için aradığınız her şey tek çatı altında Evidea'da. En trend tasarımlar, kaliteli ürünler ve bütçenize dost fiyatlar Evidea'da sizi bekliyor. İster evinize şıklık katın, ister sevdiklerinize unutulmaz hediyeler seçin. Evidea, Anatolium AVM ve Ata Bulvarı mağazalarıyla Bursa'da. Burada her şey evim için.
8: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

105.5. Bursa FM.

0: Bursa FM. Saat 17.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.

Çorbacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği umut dolu bir bayram olsun. Sayanora Pastanesi.
4: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
8: 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 29 42 0532 299 02.
9: Kurban Bayramı'nın bereketi, huzuru ve mutluluğu tüm yollarınıza eşlik etsin. Yola çıkan tüm sürücülerimize dikkatli, huzurlu ve kazasız yolculuklar diliyoruz. Sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanız dileğiyle tarımın ve gücün adresi Özay Tarım Market. Özay Tarım Market olarak tüm çiftçilerimizin, müşterilerimizin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız. Unutmayın, bayramın en güzel hediyesi sağ salim varılan yoldur. İyi bayramlar dileriz. Özay Tarım Market.
10: Güzel bir bayram geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz. İyi bayramlar. Şahin Bey Döner.
11: Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel vesilesidir. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Şirin Medya Grup.
10: Gönlünüzce temenni ederiz.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16.
3: Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. Ertuğrul Gazi Caddesi.com Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi.
2: Bu bayramda yüzünüzde hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Çorbacı Yüksel bayramınızı tebrik eder. Çorbacı Yüksel bayramda 24 saat açıktır.
3: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara 2000 liralık hediye çekin.

0: 90'ın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Dişçilerin diş fırçalarının tuvaletten en az 2 metre uzakta tutulmasını tavsiye ettiğini, çünkü sıçrama nedeniyle havaya karışan partiküllerden fırçanızı böyle koruyabileceğinizi, uzay yolculuğunda taşınacak her kilo için gerekli olan yakıt miktarının 530 kilogram olduğunu, 1923'te bir oy farkla Adolf Hitler'in Nazi Partisi'nin liderliğine seçildiğini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? 105.5

0: Bursa FM.
1: Saat 18.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.
2: Derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazan.

0: etti, huzura ve mutluluğu tüm yollarınıza eşlik etsin. Yola çıkan tüm sürücülerimize dikkatli, huzurlu ve kazasız yolculuklar diliyoruz. Sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanız dileğiyle tarımın ve gücün adresi Özay Tarım Market. Özay Tarım Market olarak tüm çiftçilerimizin, müşterilerimizin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız. Unutmayın, bayramın en güzel hediyesi sağ salim varılan yoldur. İyi bayramlar dileriz. Özay Tarım Market.
1: Çelmo Mobilya evinizi baştan yaratıyor. İhraç fazlası ürünlerde %50'ye varan indirimlerle şıklık, konfor ve yenilik. Modern tasarımlar, kaliteli malzeme ve her tarza uygun seçeneklerle Çelmo Mobilya yaşam alanınıza değer katıyor. Çelmo Mobilya Kurban Bayramınızı kutlar, esenlikler diler. Çelmomobilya.com.
2: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
3: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
2: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
3: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
2: Cosluyor.
3: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
2: Geliyor kara gözüm, geliyor.
3: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
2: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
4: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık.
1: 99.02.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen

0: Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan, onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: 105.5.

0: Bursa FM.
1: Birlikte gülümsemektir kurban. Nefsini Allah'a adamak, ona dost olmaktır. Kurban hatırlamaktır, hatırlanmaktır. Bizlere şah damarımızdan yakın olan Rabbimize bizlerin de yakınlaşma vesilesidir. Seni en şerefli olarak yaratan Rabbe teslimiyettir kurban. İbrahimce nefsinden en sevdiğini vermek ve öylece kavuşmaktır Rabbine. Adayışımı kabul et, senden başka kimsem yok demektir. Teşekkür, şükür, armağandır. Kurban Allah'a sunulan takva, insana sunulan ikramdır. Kendi İsmail'ini keşfedip ondan sırf Allah istiyor diye vazgeçebilmektir. Rabbim, ben senin kulunum ve senden gelen her şeye razıyım ifadesinin eyleme dökülmüş halidir. Bizim bayramlarımızı hep onun merhameti taşır. Kurban, merhameti paylaşmaktır. Katıksız, şuurlu teslimiyettir. Canana, canı, canı gönülden sunmanın adıdır kurban. Kurban, ölmeden önce ölmektir başkası yerine. Yaratan adına her acıya ortak olmaktır. Bağışlananı sunmaktır yine onun adına. Hatırlamaktır kurban, unutmuş olduğumuzu hatırlamak, kime kurban olduğumuzun idrakine varmaktır. Ve kurban, sevdiklerimizden feragat ederken, sevgiyi bize yeniden armağan eden kutlu bir ibadettir. Yakınlaşmaktır kurban, yaklaşmaktır. Allah'a bir adım daha yaklaşmak. Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.

en çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. Ertuğrul Gazi Caddesi.com Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi.
3: Furpa Marketler zinciri olarak birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Bayramın siz değerli müşterilerimize, ailenize ve tüm sevdiklerinize sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Furpa Marketler zinciri.
4: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
2: Karadeniz lezzetlerinin Bursa adresi Ömer Usta Bafrapi'de Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Ömer Usta Bafrapi'de 30 Ağustos Zafer Mahallesi Kayapa'da 0533 497 1655.
5: En güzel anıları birlikte paylaşmak, her bayramda hatırlanmak dileğiyle. Muhtarın Yeri hayırlı bayramlar diler.
2: Eviniz için aradığınız her şey tek çatı altında Evidea'da. En trend tasarımlar, kaliteli ürünler ve bütçenize dost fiyatlar Evidea'da sizi bekliyor. İster evinize şıklık katın, ister sevdiklerinize unutulmaz hediyeler seçin. Evidea, Anatolium AVM ve Ata Bulvarı mağazalarıyla Bursa'da. Burada her şey evim için.
6: Yıldırım'da bu bayramda hiç kimseyi unutmadık. Her kalbe dokunduk. Çünkü biz birbirine gönülden bağlı kocaman bir aileyiz. Çölyak hassasiyeti olanlara glutensiz baklava, ihtiyaç sahiplerine kurban eti, çocuklarımıza bayramlık hediyesiyle bu mübarek günlerin bereketini yine hep birlikte çoğalttık. Hanelerinizden huzur, sofralarınızdan bereket eksik olmasın. Kurban bayramımız mübarek olsun.
7: Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza bökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
0: Bursa FM. Bursa.

0: Bursa FM. Saat 19.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, uzun kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
4: Güzel bir bayram geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz. İyi bayramlar. Şahin Bey döner.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
3: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
4: 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 29 42 0532 299 02.
2: Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel vesilesidir. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Şirin Medya Grup.
4: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği umut dolu bir bayram olsun. Sayanora Pastanesi.
0: Reklamları dinledim.

İşte benimki hep öyle. 100 kelimelik ifade hakkım olsa 99'undan feragat ederdim. Tek kelime yeterdi bana.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16.
4: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara 2000 liralık hediye.

0: Evler Mahallesi, Erikli Caddesi numara 29 Taksim A'da. 850-466-70-80.
1: Bu bayramda yüzünüzde hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Çorbacı Yüksel bayramınızı tebrik eder. Çorbacı Yüksel bayramda 24 saat açıktır.
2: Reklam.

0: 90'ın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Erkek aslanların dinlenmeyi tercih ettikleri için avlanma işini büyük oranda dişi aslanların üstlendiğini, insanların %99'unun şifrelerinin bir karakterini yanlış yazdığında tüm şifreyi silip şifrelerini tekrar yazdıklarını, bir kerede 250 litreye kadar su içebilen develerin aynı zamanda deniz suyu da tüketebildiklerini, kollarınızı sağa ve sola açtığınızda iki uç nokta arasındaki mesafenin boyunuzun uzunluğuna eşit olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

en çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: senle var.
1: Bursa FM.
2: Saat 20.30.
3: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
1: Bir reklam.
3: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyay ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
1: Bir reklam. Bursa FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
6: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
7: Celmo Mobilya evinizi baştan yaratıyor. İhraç fazlası ürünlerde %50'ye varan indirimlerle şıklık, konfor ve yenilik. Modern tasarımlar, kaliteli malzeme ve her tarza uygun seçeneklerle Celmo Mobilya yaşam alanınıza değer katıyor. Celmo Mobilya Kurban Bayramınızı kutlar, esenlikler diler. Celmomobilya.com.
8: 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk halk müziğinin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 29 42 0532 200 99 02.

0: hayır. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: Reklamları dinlediniz.
1: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
2: Bursa FM. Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Birlikte gülümsemektir kurban. Nefsini Allah'a adamak, ona dost olmaktır. Kurban hatırlamaktır, hatırlanmaktır. Bizlere şah damarımızdan yakın olan Rabbimize bizlerin de yakınlaşma vesilesidir. Seni en şerefli olarak yaratan Rabbe teslimiyettir kurban. İbrahimce nefsinden en sevdiğini vermek ve öylece kavuşmaktır Rabbine. Adayışımı kabul et, senden başka kimsem yok demektir. Teşekkür, şükür, armağandır. Kurban Allah'a sunulan takva, insana sunulan ikramdır. Kendi İsmail'ini keşfedip ondan sırf Allah istiyor diye vazgeçebilmektir. Rabbim, ben senin kulunum ve senden gelen her şeye razıyım ifadesinin eyleme dökülmüş halidir. Bizim bayramlarımızı hep onun merhameti taşır. Kurban, merhameti paylaşmaktır. Katıksız, şuurlu teslimiyettir. Canana, canı, canı gönülden sunmanın adıdır kurban. Kurban, ölmeden önce ölmektir başkası yerine. Yaratan adına her acıya ortak olmaktır. Bağışlananı sunmaktır yine onun adına. Hatırlamaktır kurban, unutmuş olduğumuzu hatırlamak, kime kurban olduğumuzun idrakine varmaktır. Ve kurban, sevdiklerimizden feragat ederken, sevgiyi bize yeniden armağan eden kutlu bir ibadettir. Yakınlaşmaktır kurban, yaklaşmaktır. Allah'a bir adım daha yaklaşmak. Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.

0: 105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
4: Eviniz için aradığınız her şey tek çatı altında Evidea'da. En trend tasarımlar, kaliteli ürünler ve bütçenize dost fiyatlar Evidea'da sizi bekliyor. İster evinize şıklık katın, ister sevdiklerinize unutulmaz hediyeler seçin. Evidea, Anatolium AVM ve Ata Bulvarı mağazalarıyla Bursa'da. Burada her şey evim için.
5: En güzel anıları birlikte paylaşmak, her bayramda hatırlanmak dileğiyle. Muhtarın Yeri hayırlı bayramlar diler.
6: Furpa Marketler zinciri olarak birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Bayramın siz değerli müşterilerimize, ailenize ve tüm sevdiklerinize sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Furpa Marketler zinciri.
4: Karadeniz lezzetlerinin Bursa adresi Ömer Usta Bafrapi'de Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Ömer Usta Bafrapi'de 30 Ağustos Zafer Mahallesi Kayapa'da 0533 497 1655.
7: Yıldırım'da bu bayramda hiç kimseyi unutmadık. Her kalbe dokunduk. Çünkü biz birbirine gönülden bağlı kocaman bir aileyiz. Çölyak hassasiyeti olanlara glutensiz baklava, ihtiyaç sahiplerine kurban eti, çocuklarımıza bayramlık hediyesiyle bu mübarek günlerin bereketini yine hep birlikte çoğalttık. Hanelerinizden huzur, sofralarınızdan bereket eksik olmasın. Kurban bayramımız mübarek olsun.
8: Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 21.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

Çorbacı Yüksel Usta da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şuradan beyin

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
6: 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 29 42 0532 299 02.
7: Güzel bir bayram geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz. İyi bayramlar. Şahin Bey Döner.
8: Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel vesilesidir. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Şirin Medya Grup.
7: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği umut dolu bir bayram olsun. Sayanora Pastanesi.
9: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
0: Reklamları dinlediniz.
10: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Ben eskiden böyle masum durmazdım. Kalemim kırıldı yar, sözüm gücendi. Seni böyle bilseydim hiç aramazdım, adını bile anmazdım. Öpmeye kıyamadığım ağzım gücendi, dilim gücendi.
1: Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara 2000 liralık hediye.

0: Dayanora Pastanesi, Esenevler Mahallesi, Erikli Caddesi numara 29 Taksim A'da, 850-466-7080.
1: Bu bayramda yüzünüzde hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Çorbacı Yüksel bayramınızı tebrik eder. Çorbacı Yüksel bayramda 24 saat açıktır. Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 2416. 0538 505 2416. Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Pek çok insanın 60 yaşına geldiğinde tad alma duyularının yarı yarıya köreldiğini, solucanların aç kaldıkları takdirde kendi vücutlarını yemeye başladıklarını, solucanların vücudunun %95'ini yese bile canlı kalabildiklerini, yeryüzünün ağırlığının her gün tonlarca arttığını, bunun sebebinin dünyaya düşen meteor tozları olduğunu, Türklerin yüzyıllardan beri oynadıkları bir ata sporu olan ciretin diğer bir adının da çavgan olduğunu, erkek penguenlerin kuluçkaya yattığı 4 ay boyunca hiçbir şey yemediklerini, dünyadaki en sıcak denizin Kızıldeniz olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Ribadan

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve her keseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 22.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532-734-2942 0532 200 99 02.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
4: Çelmo Mobilya evinizi baştan yaratıyor. İhraç fazlası ürünlerde %50'ye varan indirimlerle şıklık, konfor ve yenilik. Modern tasarımlar, kaliteli malzeme ve her tarza uygun seçeneklerle Çelmo Mobilya yaşam alanınıza değer katıyor. Çelmo Mobilya Kurban Bayramınızı kutlar, esenlikler diler. Çelmomobilya.com.
5: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: reklamları dinlediniz.
1: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
2: Bursa FM. Bursa

0: 105.5.
1: Hayatımda bir şeyler ters gidiyor. Asli kusurumu anlayamadım. Ya yürüdüğüm yollar yanlış, ya da güvendiğim kullar. Ben bu yaşamın çırağı da oldum, kalfası da. Ama hayatımın ustası olamadım. Bir şeyler ters gidiyor hayatımda. Sanki hayatım teslim edilmiş kayyuma. İşim, gücüm, sevdam hepsi muamma. Kadere inancımı kaybetmedim ama hayatımda bir şeyler ters gidiyor. Ya başımı alıp gitmeliyim, ya da sonuna kadar direnmeliyim. Ben bu düzenbazların düzenini ayağa uyduramadım. Bir şeyler ters gidiyor hayatımda. Yar ile aramı sorma, her gün kavga yürültü. Yürekte buruşmuş duygular tutmuyor ütü. Vaziyet karışık, ortam bozuk, durum kötü. Bir şeyler ters gidiyor hayatımda. Ya ben aşkı yanlış tanıdım, ya da yardaki aşk yalan. Gönül soframı kuramadım. Bir şeyler ters gidiyor hayatımda. Her şey ters gidiyor bugünlerde.

Dinlediğim şarkılar acıklı, kemanda, sazda. Bir fayda göremedim oğulda, kızda. Duygularımı üşütmüşüm, mevsimlerim ayazda. Hayatımda bir şeyler ters gidiyor. Ya kaderim yanlış yazılmış, ya da kalemim kırılmış. Bir şeyler ters gidiyor hayatımda. Aşkta mı, dostlukta mı, hangisini sayayım? Duruşuna inandıklarımın durumu vahim. Zarara hesap etmekle geçiyor günlerim, ayım. Hayatımda bir şeyler ters gidiyor. Ya gördüklerim yanlış, ya da inandığım davalar. Siyasette siyah beyaz olamadım. Bir şeyler ters gidiyor hayatımda. Bir karanlık içinde boğuşup direnip duruyorum. Ne yapsam aklıma zincir vuramıyorum. Kalkıp aslan gibi yürümem gerek, biliyorum. Hayatımda bir şeyler ters gidiyor. Ya bu düzen yanlış, ya da ben yanlış dünyadayım. Aklıma zincir vuramadım. Bir şeyler ters gidiyor hayatımda. Her şey ters gidiyor.

0: Bursa FM.
1: Birlikte gülümsemektir kurban. Nefsini Allah'a adamak, ona dost olmaktır. Kurban hatırlamaktır, hatırlanmaktır. Bizlere şah damarımızdan yakın olan Rabbimize bizlerin de yakınlaşma vesilesidir. Seni en şerefli olarak yaratan Rabbe teslimiyettir kurban. İbrahimce nefsinden en sevdiğini vermek ve öylece kavuşmaktır Rabbine. Adayışımı kabul et, senden başka kimsem yok demektir. Teşekkür, şükür, armağandır. Kurban Allah'a sunulan takva, insana sunulan ikramdır. Kendi İsmail'ini keşfedip ondan sırf Allah istiyor diye vazgeçebilmektir. Rabbim, ben senin kulunum ve senden gelen her şeye razıyım ifadesinin eyleme dökülmüş halidir. Bizim bayramlarımızı hep onun merhameti taşır. Kurban, merhameti paylaşmaktır. Katıksız, şuurlu teslimiyettir. Canana, canı, canı gönülden sunmanın adıdır kurban. Kurban, ölmeden önce ölmektir başkası yerine. Yaratan adına her acıya ortak olmaktır. Bağışlananı sunmaktır yine onun adına. Hatırlamaktır kurban, unutmuş olduğumuzu hatırlamak, kime kurban olduğumuzun idrakine varmaktır. Ve kurban, sevdiklerimizden feragat ederken, sevgiyi bize yeniden armağan eden kutlu bir ibadettir. Yakınlaşmaktır kurban, yaklaşmaktır. Allah'a bir adım daha yaklaşmak. Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.

benim gözyaşlarımın sebebi can yar. Seveni ağlatmak günahtır bilmez misin? Duygularımı darp edip dağlatma beni. Senden başka kimsem yok görmez misin? Sevdamızı yok sayıp ağlatma beni. Yollarına yolcu olduğum yar, ömür kervanıma dertleri katma. Aklımı parçalayıp ruhumu yırtma. Sevda terazisini yanlış tutma. Hakkımda haksızlık edip ağlatma beni yar. Sevda derdimin dermanı yar. Felek vurmuş bağrıma pençesini. Yaralı bıraktı benim gibi nicesini. Beyaz örtülü mutluluk penceresini yüzüme kapatıp ağlatma beni yar. Ağlatma beni, kurban oldum.

gönül kapısında köle olduğum yer. Bir kusurum var ise geçmiş zamanda, affet, her şey senin bir tek imzanda. Her sorunun cevabı kaderimi yazanda. Kalemimi kırıp ağlatma beni. Yokluğunla yoksul eyleme beni yar. Eğer sen gidip kadem basarsan sırra, diyar diyar dolanırım ardın sıra. Ölene kadar kapanmaz bir yara, gönlümde acı bağlatma beni yar. Hakikatli aklına hayran olduğum yar. Sen de bilirsin Mecnun ile Leyla'nın öyküsünü. O da kalbinin ortasına yemişti sevda süncüsünü. Ayrılık makamında hasret türküsünü. Çaldırıp çaldırıp ağlatma beni yar. Ağlatma beni, kurban oldum.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: En güzel anıları birlikte paylaşmak, her bayramda hatırlanmak dileğiyle. Muhtarın Yeri hayırlı bayramlar diler.
4: Furpa Marketler zinciri olarak birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Bayramın siz değerli müşterilerimize, ailenize ve tüm sevdiklerinize sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Furpa Marketler zinciri.
5: Karadeniz lezzetlerinin Bursa adresi Ömer Usta Bafrapi'de Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Ömer Usta Bafrapi'de 30 Ağustos Zafer Mahallesi Kayapa'da 0533 497 1655.
6: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
7: Yıldırım'da bu bayramda hiç kimseyi unutmadık. Her kalbe dokunduk. Çünkü biz birbirine gönülden bağlı kocaman bir aileyiz. Çölyak hassasiyeti olanlara glutensiz baklava, ihtiyaç sahiplerine kurban eti, çocuklarımıza bayramlık hediyesiyle bu mübarek günlerin bereketini yine hep birlikte çoğalttık. Hanelerinizden huzur, sofralarınızdan bereket eksik olmasın. Kurban bayramımız mübarek olsun.
8: Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.
1: Reklamları dinlediniz.
9: %105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.
2: Sevgili, yeşil eriğim benim. Ben içine hapsolmuş çekirdeğinim senin. Hapiste günler ağır geçer diyor.

0: Bursa FM.
1: Saat 23.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği umut dolu bir bayram olsun. Sayanora Pastanesi.
4: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
5: Bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel vesilesidir. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Şirin Medya Grup.
6: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
7: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
6: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
7: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
6: Cosluyor.
7: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
6: Geliyor kara gözüm, geliyor.
7: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
6: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
8: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
9: 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 200 99 02.
10: Güzel bir bayram geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz. İyi bayramlar. Şahin Bey Döner.
1: Reklamları dinledim.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16.
4: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara, 2000 liralık hediye çekine, cep telefonuna kadar muhteşem hediyeleri

0: Esen Evler Mahallesi Erikli Caddesi numara 29 Taksim A'da 850-466-70-80.
1: Bu bayramda yüzünüzde hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Çorbacı Yüksel bayramınızı tebrik eder. Çorbacı Yüksel bayramda 24 saat açıktır.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
4: Bursa FM, Bursa FM, Bursa FM.
5: Biliyor muydunuz?
6: Kafatasının 29 farklı kemiğin bir araya gelmesinden oluştuğunu, yaban kazlarının 8000 metre yüksekte uçabildiklerini, dünyanın yüzeyinin yaklaşık %70'inin sularla kaplı olduğunu, bu suların yalnızca %1'inin içilebilir olduğunu, basketbolun Kanadalı James Naismith tarafından 1891 yılında icat edildiğini, erkek baykuşların eşleri uyurken dengesini kaybedip düşmesin diye onlara yastık olduklarını, okyanusun ortalama derinliğinin 4 kilometre olduğunu biliyor muydunuz?
5: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: kalpler yağmurlu. Tuna'ya rastladım akıyor çamurlu çamurlu.
1: Hey Hikmet'in oğlu, Hikmet'in oğlu.
0: Tuna'nın suyu olaydın, kara ormandan geleydin, Karadeniz'e döküleydin. Mavileşeydin, mavileşeydin, mavileşeydin. Geçeydin boğaz içinden, başında İstanbul havası. Çarpaydın Kadıköy iskelesine, çarpaydın çırpınaydın.

Karadeniz akıyor durmadan. Deli hasret, deli hasret. Oğlum sana sesleniyorum. İşitiyor musun Mehmet? İşitiyor musun Mehmet?

0: Bursa FM. Saat 00:30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Çelmo Mobilya evinizi baştan yaratıyor. İhraç fazlası ürünlerde %50'ye varan indirimlerle şıklık, konfor ve yenilik, modern tasarımlar, kaliteli malzeme ve her tarza uygun seçeneklerle Çelmo Mobilya yaşam alanınıza değer katıyor. Çelmo Mobilya Kurban Bayramınızı kutlar, esenlikler diler. Çelmomobilya.com.
5: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
6: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
7: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
6: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
7: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
6: Cosluyor.
7: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
6: Geliyor kara gözüm, geliyor.
7: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
6: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
8: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
9: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği umut dolu bir bayram olsun. Sayanora Pastanesi. 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
10: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kalın.

0: reklamları dinlediniz.
1: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

nefsi gülümsemektir kurban. Nefsini Allah'a adamak, ona dost olmaktır. Kurban hatırlamaktır, hatırlanmaktır. Bizlere şah damarımızdan yakın olan Rabbimize bizlerin de yakınlaşma vesilesidir. Seni en şerefli olarak yaratan Rabbe teslimiyettir kurban. İbrahimce nefsinden en sevdiğini vermek ve öylece kavuşmaktır Rabbine. Adayışımı kabul et, senden başka kimsem yok demektir. Teşekkür, şükür, armağandır. Kurban Allah'a sunulan takva, insana sunulan ikramdır. Kendi İsmail'ini keşfedip ondan sırf Allah istiyor diye vazgeçebilmektir. Rabbim, ben senin kulunum ve senden gelen her şeye razıyım ifadesinin eyleme dökülmüş halidir. Bizim bayramlarımızı hep onun merhameti taşır. Kurban, merhameti paylaşmaktır. Katıksız, şuurlu teslimiyettir. Canana, canı, canı gönülden sunmanın adıdır kurban. Kurban, ölmeden önce ölmektir başkası yerine. Yaratan adına her acıya ortak olmaktır. Bağışlananı sunmaktır yine onun adına. Hatırlamaktır kurban, unutmuş olduğumuzu hatırlamak, kime kurban olduğumuzun idrakine varmaktır. Ve kurban, sevdiklerimizden feragat ederken, sevgiyi bize yeniden armağan eden kutlu bir ibadettir. Yakınlaşmaktır kurban, yaklaşmaktır. Allah'a bir adım daha yaklaşmak. Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: En güzel anıları birlikte paylaşmak, her bayramda hatırlanmak dileğiyle. Muhtarın Yeri hayırlı bayramlar diler.

0: Medyalın hali. Bursamanşet.com.
1: Yıldırım'da bu bayramda hiç kimseyi unutmadık. Her kalbe dokunduk. Çünkü biz birbirine gönülden bağlı kocaman bir aileyiz. Çölyak hassasiyeti olanlara glutensiz baklava, ihtiyaç sahiplerine kurban eti, çocuklarımıza bayramlık hediyesiyle bu mübarek günlerin bereketini yine hep birlikte çoğalttık. Hanelerinizden huzur, sofralarınızdan bereket eksik olmasın. Kurban bayramımız mübarek olsun.
2: Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.
3: Urfa Marketler zinciri olarak birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Bayramın siz değerli müşterilerimize, ailenize ve tüm sevdiklerinize sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Urfa Marketler zinciri.
4: Karadeniz lezzetlerinin Bursa adresi Ömer Usta Bafrapi'de Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Ömer Usta Bafrapi'de 30 Ağustos Zafer Mahallesi Kayapa'da 0533 497 1655. Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Bursa FM, sağlık. Duyguların organlar üzerinde etkisi. Hangi duygular hangi organı nasıl etkiler? İbn-i Sina diyor ki, üzüntü akciğeri yorar. Aşırı düşünce dalağı yorar. Kaygı mideyi yorar. Nefret kalbi yorar. Yalnızlık tiroid bezini yorar. Korku böbreği yorar. Sinir karaciğeri yorar. Duyguların organlar üzerindeki etkisi. Bursa FM, sağlık.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: çok evvel oldu.
1: Çok teşekkürler.
2: Bursa FM. Saat 1.30.
3: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
2: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel vesilesidir. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Şirin Medya Grup.
4: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
5: Güzel bir bayram geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz. İyi bayramlar, Şahin Bey döner.
6: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
7: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
6: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
7: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
6: Cosluyor.
7: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
6: Geliyor kara gözüm, geliyor.
7: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
6: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
4: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
5: 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
0: Reklamları dinlediniz.
8: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bu bayramda yüzünüzde hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Çorbacı Yüksel bayramınızı tebrik eder. Çorbacı Yüksel bayramda 24 saat açıktır.
4: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16. 0538 505 24 16.
5: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara, 2000 liralık hediye çekin.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Köpek balıklarının hasta olmadığını. Bağdat'ın Farsça'da Tanrı armağanı anlamına geldiğini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 2.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kalın.

0: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
1: 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02. Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği umut dolu bir bayram olsun. Sayanora Pastanesi. Çelmo Mobilya evinizi baştan yaratıyor. İhraç fazlası ürünlerde %50'ye varan indirimlerle şıklık, konfor ve yenilik. Modern tasarımlar, kaliteli malzeme ve her tarza uygun seçeneklerle Çelmo Mobilya yaşam alanınıza değer katıyor. Çelmo Mobilya Kurban Bayramınızı kutlar, esenlikler diler. Çelmomobilya.com.
2: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
3: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
2: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
3: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
2: Cosluyor.
3: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
2: Geliyor kara gözüm, geliyor.
3: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
2: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
4: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Birlikte gülümsemektir kurban. Nefsini Allah'a adamak, ona dost olmaktır. Kurban hatırlamaktır, hatırlanmaktır. Bizlere şah damarımızdan yakın olan Rabbimize bizlerin de yakınlaşma vesilesidir. Seni en şerefli olarak yaratan Rabbe teslimiyettir kurban. İbrahimce nefsinden en sevdiğini vermek ve öylece kavuşmaktır Rabbine. Adayışımı kabul et, senden başka kimsem yok demektir. Teşekkür, şükür, armağandır. Kurban Allah'a sunulan takva, insana sunulan ikramdır. Kendi İsmail'ini keşfedip ondan sırf Allah istiyor diye vazgeçebilmektir. Rabbim, ben senin kulunum ve senden gelen her şeye razıyım ifadesinin eyleme dökülmüş halidir. Bizim bayramlarımızı hep onun merhameti taşır. Kurban, merhameti paylaşmaktır. Katıksız, şuurlu teslimiyettir. Canana, canı, canı gönülden sunmanın adıdır kurban. Kurban, ölmeden önce ölmektir başkası yerine. Yaratan adına her acıya ortak olmaktır. Bağışlananı sunmaktır yine onun adına. Hatırlamaktır kurban, unutmuş olduğumuzu hatırlamak, kime kurban olduğumuzun idrakine varmaktır. Ve kurban, sevdiklerimizden feragat ederken, sevgiyi bize yeniden armağan eden kutlu bir ibadettir. Yakınlaşmaktır kurban, yaklaşmaktır. Allah'a bir adım daha yaklaşmak. Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.

Bursa'nın sesi. Bursa FM.